Ardo, Nuziye Karamatlıoğlu, Mehrini Guru Rustam, Faruk Hasanov ve Guru Hishams. 27 iyun Maydan İstiklal. Konserti büyük bir bayram milali, bahçede barruzi ve atleti milli. Darumat azad.

Nuziye Karamatlı, Mehrini Guri Rustam, Faruk Hasanov ve Guru Hishams. 27 iyun Maydan İstiklal. Konserti Buzurgi Baynalmilali Bahçede Barruzi Vahdat-i Milli. Darumat Ozod.

Xalqimizga xos bo'lgan bag'rikenglik, ahillik va birlik chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lgan hodisa hisoblanadi. Qadimdan vatanimiz hududi bo'ylab buyuk ipak yo'li o'tgan bo'lib, u sharq va g'arbni o'zaro bog'lab turgan va millatlar aro muloqotning rivojlanishi hamda aholi o'rtasida hamjihatlik, ahillik va bag'rikenglik g'oyalarining qaror topishida mustahkam zamin yaratgan. Zero milliy birlik taraqqiyot omilidir. ملي برليك ترقيات عاملة دارك.